ba jaan te gis di so di door du tere jaan duggu kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doy lola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ruh bakanam kuy faatu.

bajan te gis di so di dor du tere jaan duggu kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doy lola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ruh bakanam kuy faatu.